Kladahobaga woni histiyege. Duyukta yaga woniya. Nejanta nohka yege izadanti. Hikti diskeste. Hadanteskeste. Kil. Hanigiskest. Jasnigeda.